Konuşu bilen beyli SMS haberler 44 yaşlık yeşil üzenli üzüme kalesi slim eşmim tortmim yolğuz yaşavı bir çetin üylengenin bulmadı. Birge şükürdeşip yaşarge ipteş bulsanıydı olmaz degen. Demek olmazının telefon numarı 893-72-87-11-14 893-72-87-11-14 Алдағысы, қызлар білен тонышам, 30.